0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Günaydın sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Saat 8 oldu, türkü sefası zamanı geldi çattı. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bugün de kimisi yanık, kimisi neşeli, kimisi duygu ve anlam yüklü, kimisi eğlenceli ve birbirinden güzel türküler seçtik sizin için. Sizleri hazırladığımız türkülerle baş başa bırakıyor, yeni başlayan günün hepiniz, hepiniz için güzel olmasını diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu sabahta güne bizimle başladığınız için teşekkür ediyor, iyi günler diliyoruz. Saat 13'te başlayan öğle yayınımız ve saat 20'de başlayan akşam yayınımızda yine birlikte olalım dileğiyle, huzurlarınızdan sevgiyle ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 27 Temmuz 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından haftaya başlarken programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova Berlin'deki saldırıyı kınadı. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, NATO füze savar savunma sistemine güveniyoruz açıklamasında bulundu. GERB yeni kabul edilen devlet bütçesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Durumu yerinde inceleyen Sağlık Bakanı Katya Ivkova, Silistre Hastanesi'ndeki kriz kişiler arasındaki ihtilaflardan kaynaklanıyor sözlerini kullandı. Tarım üreticileri Ruse Makaza yolunun bir bölümünü trafiğe kapattı. Çiftçiler düşük alım fiyatları ve düzensiz ithalatı protesto etti.

Şimdi haberlerin detayları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova Berlin'deki LGBT yürüyüşüne düzenlenen saldırıya bir kadının hayatını kaybetmesi, 29 kişinin ise yaralanmasının ardından Alman halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve derin üzüntüsünü dile getirdi. Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Yotova, Almanya Federal Cumhuriyeti için bu zor dönemde Alman halkıyla derin üzüntümü ve dayanışmamı ifade ediyorum. Gerekçesi ne olursa olsun her türlü terör, şiddet ve aşırılık eylemini kararlılıkla kınıyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova bu tür saldırıların sadece insan hayatını hedef almadığını, aynı zamanda demokratik toplumların temelini oluşturan özgürlük, insan onuru, hoşgörü ve hukukun üstünlüğü gibi değerlere yönelik bir saldırı niteliği taşıdığını vurguladı. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov BTV'ye konuşurken Bulgaristan'ın İran'dan saldırı beklemediğini ve ABD'ye ait askeri tanker uçaklarının Bezmer hava üssüne konuşlandırılması ile ilgili risklerin sınırlandırılması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Bakan Stoyanov, hava savunma sisteminin kurulması ve ABD ile NATO ile işbirliğinin yoğunlaştırılması dahil olmak üzere ek tedbirlerin de alındığını söyledi. Sözlerine göre en büyük meydan okuması insanların korkularıdır. Bezmer'e ikna etmek veya vazgeçirmek niyetiyle değil, doğru bilgi sunmak için gitti. Bu görüşmeler devam edecek diyen Savunma Bakanı, en çok 8 uçağın konuşlandırılmasına izin verilmiş olmasına rağmen, altyapı ile ilgili sınırlamalardan dolayı Bezmer'e büyük ihtimalle daha az sayıda uçağın konuşlandırılacağını ekledi. 26 Temmuz'da Varna'da açıklamada bulunan GERB lideri Boyko Borisov, yeni kabul edilen 2026 devlet bütçesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunacaklarını bildirdi. BTA'nın haberine göre Borisov, bütçedeki %5,7'lik açığın mali kurallar kapsamında izin verilen %3'lük sınırı aştığını açıkladı. Prodojame Promjanata lideri ve eski Maliye Bakanı Asen Vasilev ise BTV'ye yaptığı değerlendirmede 2026 bütçesinde net borç artışının 5 ay içinde 10 milyar avroya ulaştığını öne sürdü. Vasilev, mevcut hükümetin 1 yıl içinde 2022, 23 ve 24 yıllarında alınan toplam borçtan daha fazla borçlanacağını iddia etti. Eski Maliye Bakanı, iktidardaki ilerici Bulgaristan'ın artan harcamaların eski borçların ödenmesine yönelik olduğu yönündeki açıklamalarını mutlak yalan olarak nitelendirdi. Halk Meclisi Tarım, Gıda ve Ormancılık Komisyonu Başkanı Yavor Geçef ise Nova TV'ye yaptığı açıklamada 2026 bütçesinin daha önce gerçekleştirilen harcamaları yansıttığını yineledi. Silistra'daki tam teşekküllü devlet hastanesinin çocuk sağlığı, nöroloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları bölümlerinin faaliyetine geçici olarak ara verilmesi üzerine Sağlık Bakanı Katya Ivkova cuma günü sağlık kuruluşunu ziyaret etti. Sağlık ekipleriyle yaptığı görüşmelerin ardından konuşan Bakan Ivkova, asıl sorunun maaşlar değil, kişiler arasındaki ihtilaflar ve iş organizasyonunda olduğu açıklamasını yaptı. Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın aktardığı bilgiye göre, Silistra Hastanesi'ndeki krize çözüm getirilmesi için devlet aktif rol üstleniyor. Silistra Devlet Hastanesi'ndeki problemler bölümlerin kapatılması ile bitmiyor. Sağlık Bakanı ziyareti sırasında yeni acil yardım bölümünün inşası ile ilgili durumu inceledi. Daha 2021 yılının Ağustos ayında ilk kazı yapılarak sembolik bir start verilen proje kapsamında açılmış inşaat alanı 600 metrekarenin üzerinde olan iki katlı binanın kurulması planlanıyordu. 5 yıl sonra inşaat hala temel aşamasında duruyor. Sağlık Bakanı Ivkova, devletin gerekli finansmanı sağlamasına rağmen projenin yerel düzeyde organizasyon eksikliğinden dolayı gerçeğe dönüşmediğini öne sürdü. Haskovo'da tarım üreticileri düşük alım fiyatları ve üçüncü ülkelerden yapılan ve onlara göre düzensiz olan ithalatı protesto etmek üzere pazar günü Rusemakaza yolunun Haskovo'ya bağlı Konuşköy yakınındaki bölümünü kısa süreliğine kapattı. Şu an kornişon alım fiyatının 50

60 avro sent olduğundan şikayet eden sebze üreticileri, bu fiyatın yaptıkları harcamaları karşılamak için bile yetersiz olup kendilerini iflasa mahkum ettiğini öne sürdü. Yunanistan'la makaza sınır geçişine giden yolun kapatılması, kısa süreliğine olsa da deniz tatili için Yunanistan'a giden ve dönen araç trafiğinden dolayı uzun araç sıralarının oluşmasına sebep oldu. Protestoya katılanlar, sebze üretimi geçim kaynağı olduğu ve geçinmek için satıştan elde ettikleri paraya muhtaç oldukları için seslerine kulak verilmezse eğer eylem yapmaya devam edeceklerini belirtti. Adil alım fiyatlarında ısrar eden çiftçiler, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den düzensiz ithalata son verilmezse eğer makaza yolunu daha uzun süreliğine kapatacaklarına dair uyardılar. Beytağ'ın haberine göre Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yürütülen ortak girişim kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarında ek sağlık ekipleri ve ambulansların görevlendirileceğini açıkladı. Böylece turist yoğunluğunun en yüksek seviyeye ulaştığı yaz sezonunda sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim sağlanacak. Görevlendirilecek ek ekipler bölgedeki sağlık çalışanlarına destek verecek. Turizm Bakanı Doktor İlin Dimitrov, turistlerin sağlık ve güvenliğinin sağlanması en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor ifadelerini kullandı. Doğu Rodoplar, amblem niteliği taşıyan Yerler adlı yeni belgesel fotoğraf dizisine dahil edilen Avrupa'nın en önemli 5 yerinden biridir. Fotoğraf dizisi Avrupa Birliği üyesi devletlerde hasar görmüş olan ekosistemlerinin durumunun iyileştirilmesini hedefleyen Doğayı Yenile inisiyatifin bir parçasıdır. Avusturya, İrlanda, Portekiz ve İspanya'dan yaşam döngüsü hikayeleriyle birlikte Bulgaristan çevre örgütleri, bilim ve yerel topluluklar el ele olunca tabiatın yenilenmesinin mümkün olduğunun en etkileyici örneklerinden biridir. Bulgaristan'ın sunduğu hikayenin merkezinde Avrupa'da en başarılı çevreci uğraşlarından birinin sembolü olan akbaba kuşları yer almaktadır. Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği tarafından büyük sayıda ulusal ve uluslararası paydaş örgütlerle birlikte yürütülen çalışmalar sonucu beyaz başlı akbaba, mısır akbabası ile kara akbaba Doğu Rodoplar semasında yeniden uçmaktadır. Günümüzde Doğu Rodoplar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin başarıyla yenilenmesi konusunda uluslararası çapta örnek gösterilmektedir. Bu durum bölgeyi Avrupa'nın tabiatın ihya edilmesi yönündeki başarılarını tanıtmak için seçilen emblematik yerlerden biri haline getiriyor. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere haftanın başında Türkiye istikametinde Kapitan Andreevo sınır kapısında ve Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapısında otomobil girişlerinde trafik yoğunluğu sürüyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Duna nehrindeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle Oryahovo-Beket ve Sviştov-Zimniç arasındaki feribot seferleri askıya alındı. Karayolu Altyapı Ajansı API 30 Temmuz tarihine kadar yol kenarındaki bitki örtüsü temizleme çalışmaları nedeniyle Hemus Otoyolu'nun 60. ile 64. kilometreleri arasındaki kesimde Sofya bölgesindeki Varna istikametinde trafik düzenlemesinin geçici olarak değiştirileceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 28 ciddi trafik kazasında 6 kişi canından olurken 39 kişi yaralandı. Ayın başından itibaren trafik canavarı 46 can alırken yılın başından itibaren ölenlerin sayısı 254 oldu. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 142 yangın söndürüldü. Yangınlarda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Hava durumu. Salı günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 15 ila 21 derece arasında değişirken Sofya'da 16 derece olacak. Öğleden sonra ülkenin doğusunda ve dağlık kesimlerde kısa süreli yağmur yağışları görülecek. Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36 derece arasında değişirken başkentte 31 derece olacak. Karadeniz bölgesinde hava güneşli olacak. Öğleden sonra kuzeyde kısa süreli yağmur yağışı görülecek.

0: görülecek. Kuzey, kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ile 30 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 21-23 derece olacak. Dağlarda öğleden önce güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra batı kesimlerde kısa süreli yağmur görülecek. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 26, 2000 metrelerde 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
0: Haftaya başlarken programıyla canlı yayınımız devam ediyor. Teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Kristina Petkova ile çalışıyoruz bugün ve editör koltuğunda ise sevgili Tanya Blagova olacak. Ekip adına her birinizi selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda Razgrad Spor Okulu'nu ziyaret edeceğiz. Razgrad Spor Okulu yönetimi, uluslararası katılımlı ilk plaj sporları yarışmasını düzenleyerek okulun tarihine yeni bir sayfa yazdı. Plaj güreşi, plaj futbolu ve plaj voleybolu olmak üzere 3 dalda yapılan müsabakalar, örnek organizasyon ve centilmenlik, dostluk ile fair play ruhunun ön planda olduğu bir mücadele ortamında geçti. Detayları ilk şarkımızdan hemen sonra Şevke Çakır'dan öğreneceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'dan takımların katılımıyla düzenlenen Razgrad Spor Okulu'nun ilk uluslararası plaj sporları turnuvası, plaj güreşi, plaj futbolu ve plaj voleybolunda centilmenlik ve dostluk ruhunun ön planda olduğu heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Genç sporcuların başarılı performanslarıyla öne çıkan organizasyon, modern tesisleri, örnek ev sahipliği ve geniş katılımla sezonun en dikkat çeken spor etkinliklerinden biri olurken, turnuva sonunda sporcular ile organizasyona katkı sağlayan antrenör ve yöneticiler ödüllendirildi. Detaylar şimdi Şevke Çakır'ın sunumuyla.

Değerli dinleyiciler, Razgrad Spor Okulu yönetimi uluslararası katılımlı ilk plaj sporları yarışmasını düzenleyerek okulun tarihine yeni bir sayfa yazdı. Plaj güreşi, plaj futbolu ve plaj voleybolu olmak üzere 3 dalda yapılan müsabakalar, örnek organizasyon ve centilmenlik, dostluk ile fair play ruhunun ön planda olduğu bir mücadele ortamında geçti. Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'dan takımların katıldığı turnuvada her 3 spor dalında 5'er takım mücadele etti. Çekişmeli karşılaşmalar sırasında yarışmacılar üstün performans sergiledi, heyecan ve coşku doğruya ulaştı. Kuşkusuz en ilgi çekici spor dalı olan plaj güreşi seyircilerden büyük ilgi gördü. 45 kilogram kategorisinde mücadele eden Reyes Tuyilova etkileyici performans sergiledi. Stoyilova, Yunanistan'ın Katerini kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında elde ettiği prestijli 5.lik derecesiyle Kasım ayında Senegal'in Dakar kentinde gerçekleştirilecek olan Gençlik Olimpiyat Oyunları için Bulgaristan'a bu branşta tek kotayı kazandırdı. Moldova takımı turnuvada dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımın başında Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonasından gümüş madalya sahibi ve uzun yıllar Bulgaristan adına mücadele etmiş olan deneyimli güreşçi Anatoli Guideyar aldı. Antrenörlük kariyerinde de önemli başarılara imza atmış bulunan Guideyar, Romanya milli takımı teknik direktörü olduğu dönemde çalıştırdığı bir sporcunun kazandığı olimpiyat madalyası sahip oldu. Turnuvalar Razgrad Spor Okulu Müdürü Sayın Deniz Hamit'in girişimi ve Kranevo'daki Aqua Life Otel Kompleksi yönetiminin katkılarıyla düzenlendi. Organizasyon kapsamında sporculara modern spor tesisleri, profesyonel çalışma koşulları ve kusursuz bir organizasyon ortamı sağlandı. Plaj güreşi, plaj futbolu ve plaj voleybolu olmak üzere her 3 spor dalındaki yarışmalar tam anlamıyla spor şölenine dönüştü. Turnuva öğrenciler, çocuklar, veliler ve çok sayıda misafir tarafından izlendi. Seyirciler karşılaşmaları büyük bir heyecanla takip ederek organizasyon boyunca sporculara coşkuyla destek verdi. Heyecan dolu mücadeleler, centilmence rekabet ve uluslararası katılım

sayesinde organizasyon sezonun en unutulmaz spor etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Yarışmaların sonunda Razgrad Spor Okulu Müdürü Deniz Hamit tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim etti. Hamit ayrıca organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayan antrenör ve yöneticileri ödüllendirdi. Boyko Asenov, Pavlin Kolev, Dragomir Kolev, Mirella Nikolova ve Venko Rusev'e profesyonellikleri, özverileri ve etkinliğin organizasyonunda gösterdi.

Canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Bir şarkı arası şimdi ve hemen ardından her iki hattımızda sizler için açık olacak.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programının dinleyici kısmına geçtik bile ve bu bölüme özel bir selamlama mesajıyla başlıyoruz. Geçtiğimiz cuma akşamı kına ve cumartesi günü düğün olacak şekilde Roen'e bağlı Tırnak'ta çok güzel bir düğün gerçekleşti. Gelin Özlem ve damat Aycan'a ömür boyu mutluluk ve huzur diliyoruz. Damat Bey Tırnak'tan, dünyalar güzeli gelin hanım ise Kayrak Mahalle'den, yani Dobromir'den ve Dobromir demişken bir selamlama isteğini hemen yerine getiriyoruz. Oradan bizi dinleyenler var ve şimdi onları selamlayalım. Sevdiye, eşi Hasan, güler yüzlü kızı Sevdiye, damadı Sevdali, Zeynep, eşi Mehmet, Emne, eşi Mustafa, Hilmiye, eşi Veysel, Ayşe, eşi Mehmet'i sıradaki aslında ilk türkümüzle selamlıyoruz ve bizi dinlemeye devam edin diyoruz. Sizler için seçtiğimiz türkümüz ise Hasan Rodoplu'dan gelecek, Kayrak Mahalle içlerinde.

0: ilk türkümüzün hemen ardından ilk dinleyicimizi alalım. İyi günler. Alo. İyi günler. Alo. İyi günler. Alo, buyurun. Sesiniz geliyor. Sizi tanıyalım.
1: Tamam. Baştan mı başlattırayım?
0: Evet, lütfen baştan. İsminizi alalım, sizi tanıyalım.
1: Sayın Sofer Radyosu. Ben Silistra'nın Çernolik köyünden Aşık Bir Çakmak.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Bugün eşim Şerife'nin doğum günü var. Onu bir şarkıyla selamlamak istiyorum. Bu anda Deli Orman grubundan tüm sanatçı arkadaşlarıma gelsin bu şarkı.
0: Evet, türkümüz gelecek. Sıradaki türkümüz sizler için. Eşinize neler neler dilemek istersiniz?
1: Uzun ömürler dilerim. Hep bana güzel baksın tümle.
0: Tabii siz de ona, değil mi? Bu hayat
1: ben
0: karşılıklı.
1: Ben bir şarkı söyleyebilirim mi?
0: Tabii, biz çok mutlu oluruz. Buyurun söyleyin.
1: Oldu.

Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ettik. Tekrar eşinizin doğum gününü kutluyoruz. Çok güzel, rengarenk oldu programımız. Selamlar, sevgiler sizlere gönderiyoruz. Evet, böyle müzikli, yani dinleyicilerimiz bizim. Rengarenk, sağ olun, teşekkür ettik. Ömer'in mesajıyla devam ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperih Belediyesi'ne bağlı Staros Elişte'den Ömer Gafur. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah iyilik versin. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, köyden Nurşen yengemin, Cengiz abimin, Günaydın abimin, İlham abinin, Sofya'da tanıştığım Erdin Süleyman abinin, Yonkova'dan Hava Hüseyin ablamın ve Belenti'den Kubakların Ali abimin doğum günleri. 28'i Salı, köyden Samet abimin doğum günü ve Meral Bülentova arkadaşımın evlilik yıl dönümü. 30'u Perşembe Ludogorti'den Sevgin Naborum'un çocuğunun doğum günü. 31'i Cuma Bodayva'dan Semra Organ ablamın doğum günü. 1 Ağustos Cumartesi köyden Özcan.

arkadaşım ile Yonkova'dan Hüseyin Çelik dayımın doğum günleri, 2 Ağustos Pazar köyden Mehmet Niksan abimin, Tamer Septan arkadaşımın doğum günleri, köyden Murat Gürses arkadaşım ile eşi Nesrin'in ve Todorova'dan Müjgen Hoca'nın evlilik yıl dönümleri. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin ve ne muradınız varsa versin. Nice senelere, sıradaki türkü onlara ve İsperih'te tüm taksicilere gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun demiş Ömer Bey. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Tüm bizler de bu kişileri şimdi sıradaki türkümüzde selamlıyor olacağız. Varamam yollarına yorgunum yârim, incecik kollarına vurgunum yârim diyecek Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi.

0: bu güzel türkümüzün ardından diğer dinleyicimizi hemen aldık. İyi günler.
1: Alo, iyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun, sizden yalım.
1: Ben Besvene'den Nazmiye, sizin devamlı dinleyicinizim.
0: Ne güzel Nazmiye Hanım. Buyurun.
1: Ben aramadım sizi. Cumartesi torunumun doğum günü vardı. Bir yaşında oldu Arsen.
0: Aksen.
1: Arsen.
0: Evet.
1: Onu selamlamak isteriz.
0: Evet.
1: Ona sağlık, mutluluk, bütün güzel şeyler uşan karşılasın, güzelliklerle. Güzel insan olsun, çalışkan olsun, okumuş olsun.
0: Amin inşallah.
1: Kızımın da, torunum Duygu'nun da vardı 2 gün daha önce ondan. Ona da sağlık, mutluluk dileriz. Ona da başarı, 13 yaşında oldu o da. O da çalışkan talebe, daha devamını da dileriz. Dedesi Osman, ben Nazmiye annesi. Arsen'in de annesi Nisel, babası İbrahim, dedesi Osman, ben selamlı yeri sonu bir

0: türküyle, nasıl sıradaki türküyle. Sizi de çok çok çok seviyorum. Devamlı dinliyorum sabah öğlen akşam, işim de olsa radyo benimle.
1: Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun diyoruz. Sıradaki türkümüz başta sizin için gelecek Nazmiye Hanım ve ardından torunlarınız için. Siz onlara sağlık, güzel dileklerde bulundunuz. Biz de size, eşinize sağlık diliyoruz ve daha torunlarınızla birlikte nice nice doğum günleri kutlayın inşallah. Huzur diliyoruz, sağlık diliyoruz, upuzun ömürler diliyoruz. Mesajlara devam etmeden önce diğer dinleyicimiz bağlandı bile, aldık hemen. İyi günler. Alo.
2: İyi günler.
1: İyi günler, buyurun.
2: Ben Sofya Radyosu'nun ekibini selamlamak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım.
2: Dulva Belediyesi'nin Rızdil Köyü'nden Ayşegül Necip.
1: Buyurun Ayşegül Hanım.
2: Bugün doğum günü var. Şerife Hanım'ın, benim çok dostum Çernolik'ten. İstiyorum.

0: da selamlama ve tüm beni sevenlere gelsin. Kendi sesimle yani kısaca bir türkü.
1: Evet.
0: Olur mu yani?
1: Çok şey, çok kısaca, çünkü dinleyicimiz var hatta.
0: Oldu.
1: Evet, buyurun. Dinliyoruz.
0: Haydi. Kaçırayım mı?

0: Çok teşekkür ettik Ayşegül Hanım'a. Bugün gerçekten çok şanslıyız. Çünkü böyle canlı performanslar ancak lüks restoranlarda olur. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Dinleyicimizi hemen aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bediye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba, buyurun.
1: Bugün ben bugünkü sıradaki türküyle Zaritsa'dan Nebahat ablanın oğlu Ayhan'ın geçmiş doğum gününü kutlamak istiyorum. Aynı türkü ona gelsin ve eşi Nalan'a, bir de kız çocukları var onların ama ismini bilmiyorum. Anası Nebahat'a gelsin türkü. Benden sizlere çok çok selamlar, sevgiler, saygılar, kucaklar dolusu selamlar Gülüm. Bu kadar.
0: Teşekkür ettik Muazzez Hanım'a. Livino'dan bizi aradı. Selamlar, sevgiler bizden de. Sıradaki türkümüz onun için ve selamladıkları için gelecek. Hatice Recep Cuma günü yazdı bize. Merhaba radyo çalışanları. Ben Hatice Visokapulyana'dan. Bugün Şevki Hanım'ın doğum gününü kutluyorum. Ona sağ sağlamlık, işlerinde başarılar diliyorum. Güzel bir şarkıyla selamlayın. Ben Hatice, torunum Mete, kızım Fatma ve Ayşe ablam. Teşekkür ettik Şevki Çakır adına da güzel dilekleriniz için. Selamlar. Sevgiler bizden. Aynur Şevket bize yazdı. Merhaba sevgili radyo çalışanları. Ben bugün komşularım Aleyna ve Aslı'yı selamlamak istiyorum. Kendileri çok başarılı iki genç kızımız. Okullarını tam teşekkürle bitirdiler ve artık 10. sınıf oldular. Kendilerine başarılar dilerim. Biz de tebrik ettik Aleyna ve Aslı'yı ve bu şekilde tam teşekkürlü liseyi tamamlayıp üniversitede başarıların devam edeceğine eminiz. Dinleyicimiz var, hemen aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bediye Hanım.
0: Hoş geldiniz Vesile
1: Hanım. Bugün programlar harika. Türkü aramayacağınız malim.
0: Evet, çok şanslıyız. Çok,
1: çok beğendim evet. Ben bugün sizin aracınızla Borçlu'da dün düğündeydim. Akrabalarım sayılı eşimin tarafından. Gençlere mutluluklar dilerim. Onlar bile sevgili Borçlu'da dün düğündeydik.
0: Evet.
1: Ve sıradaki türkü gençlere gitsin. Borçlu'dan dün hani düğünleri vardı.
0: Gitsin. Evet.
1: Ve bütün beni tanıyanlara isim saymıyorum.

0: Hocam.
1: Evet, teşekkür ettik
0: Evet.
1: Vesile
0: Ve bir de
1: Hanım.
0: baba nerede kaldı? Hayır haber yok, kaybetti. Telefonunu kaybetmiş diye duyduk. Yani nasıl ulaştın bize, selamlar Kore'nde. Çereşe'ye.
1: Teşekkür ettik Vesile Hanım. Selamlar. Sevgiler gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Buyurun Osman Bey.
2: Ben isterim belediye tarifi. Saatlere de. Cenaze taşıyı. Yine bir selamlar istiyorum.
1: Tamam, oldu Osman Bey. Selamlayacağız. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Ve hadi hemen türkümüzü dinleyelim. Sıdıka Ahmet söylesin. Kunduram kaya kaya indim zilli odaya.

sanırım son mesajımız olacak. Selviye Müminova yazdı. Gününüz aydın, neşeniz bol olsun. Her şeyden önce sağlıklı olmanızı dilerim sevgili radyo sunucularımız. Kolay gelsin. Biz günde 3 kez sizinleyiz ve seve seve heyecanla bekleyip dinliyoruz. Bugünkü yazmamın nedeni 26 Temmuz eşim İslam'ın doğum günüydü. 70 yaşında oldu. Rabbime şükürler olsun bana onu nasip kısmet ettiğine. Sıradaki türküyle onu selamlamak istiyorum ve şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Benim hayatım onunla güzel, acısıyla tatlısıyla, sevgiler, saygılar, selamlar. Ne güzel eşinizle böyle daha nice upuzun yıllar diliyoruz Selviye Hanım. İslam Bey, size sağlık diliyoruz ve böyle hep birbiriniz için şükredin diyoruz ve huzurunuzdan Raziye Fazlı'nın söylediği Bahçe Gülsüz Olur Mu türküsüyle ayrılıyoruz. Ekip adına editör koltuğunda Kristina Petkova, özür dilerim, teknik yapımda Kristina Petkova, editör koltuğunda Tanya Blagova ve ben Bedriye Halis adına sağlıklı, uzun, güzel bir gün diliyoruz. Gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 27 Temmuz 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cumhurbaşkanı Ilyana Yotova Berlin'deki saldırıyı kınadı. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, NATO füze savar savunma sistemine güveniyoruz açıklamasında bulundu. GERB yeni kabul edilen devlet bütçesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Bakanlar Kurulu'na göre Bulgaristan için doğrudan tehdit yok. İran'dan ABD uçaklarının Bulgaristan'a konuşlandırılması tehlikeli bir karar açıklaması yapıldı. Şimdi haberlerin detayları. Cumhurbaşkanı Ilyana Yotova, Berlin'deki LGBT yürüyüşüne düzenlenen

Saldırıda bir kadının hayatını kaybetmesi, 29 kişinin ise yaralanmasının ardından Alman halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve derin üzüntüsünü dile getirdi. Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Yotova, Almanya Federal Cumhuriyeti için bu zor dönemde Alman halkıyla derin üzüntümü ve dayanışmamı ifade ediyorum. Gerekçesi ne olursa olsun her türlü terör, şiddet ve aşırılık eylemini kararlılıkla kınıyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova bu tür saldırıların sadece insan hayatını hedef almadığını, aynı zamanda demokratik toplumların temelini oluşturan özgürlük, insan onuru, hoşgörü ve hukukun üstünlüğü gibi değerlere yönelik bir saldırı niteliği taşıdığını vurguladı. Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov BTV'ye konuşurken Bulgaristan'ın İran'dan saldırı beklemediğini ve ABD'ye ait askeri tanker uçaklarının Bezmer hava üssüne konuşlandırılması ile ilgili risklerin sınırlandırılması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Bakan Stoyanov, hava savunma sisteminin kurulması ve ABD ile NATO ile işbirliğinin yoğunlaştırılması dahil olmak üzere ek tedbirlerin de alındığını söyledi. Sözlerine göre en büyük meydan okuması insanların korkularıdır. Bezmer'e ikna etmek veya vazgeçirmek niyetiyle değil, doğru bilgi sunmak için gittim. Bu görüşmeler devam edecek diyen Savunma Bakanı, en çok 8 uçağın konuşlandırılmasına izin verilmiş olmasına rağmen altyapı ile ilgili sınırlamalardan dolayı Bezmer'e büyük ihtimalle daha az sayıda uçağın konuşlanacağını ekledi. Hükümet basın merkezinin bildirdiği üzere Başbakan Rumen Radev başkanlığında gerçekleştirilen çalışma toplantısında Bezmer hava üssünün güvenliği, ülkenin hava sahasının korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin artırıldığı anlaşıldı. Benere muhabiri Marta Mladenova'nın haberine göre toplantıda Bulgaristan'ın güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olmadığı vurgulandı. Sorumlu kurumların Orta Doğu ve Ukrayna'daki askeri gelişmeleri yakından takip ettiği ve olası bir gerilimin tırmanması halinde zamanında uyarıda bulunabilmek amacıyla bölgedeki ortaklar ve NATO müttefikleriyle sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Halk Meclisi geçen hafta Bezmer hava üssüne ABD'ye ait 8 adete kadar askeri tanker uçağıyla 250'ye kadar Amerikan askerinin konuşlandırılmasına onay vermişti. Benere Horizont programının haberine göre İran'ın Sofya Büyükelçiliği tarafından bildirildiği üzere İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bagey, Bulgaristan'da ABD hava yakıt ikmal uçaklarının Bulgar askeri üslerine konuşlandırılması kararını alan kişilerin bu tehlikeli kararın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti. Bulgaristan'ın daha önce de ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla benzer kararlar aldığını belirten Bakey, Bulgar halkı çok iyi bilir ki İran halkının Bulgaristan'la hiçbir sorunu olmamıştır. 10 yıllardır iki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı saygıya dayanmaktadır ifadelerini kullandı. 26 Temmuz'da Varna'da açıklamada bulunan GERP lideri Boyko Borisov, yeni kabul edilen 2026 devlet bütçesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunacaklarını bildirdi. BTA'nın haberine göre Borisov, bütçedeki %5,7'lik açığın mali kurallar kapsamında izin verilen %3'lük sınırı aştığını açıkladı. Prodojame Promenata lideri ve eski Maliye Bakanı Asen Vasilev ise BTV'ye yaptığı değerlendirmede 2026 bütçesinde net borç artışının 5 ay içinde 10 milyar avroya ulaştığını öne sürdü. Vasilev, mevcut hükümetin 1 yıl içinde 2022, 23 ve 24 yıllarında alınan toplam borçtan daha fazla borçlanacağını iddia etti. Eski Maliye Bakanı, iktidardaki ilerici Bulgaristan'ın artan harcamaların eski borçların ödenmesine yönelik olduğu yönündeki açıklamalarını mutlak yalan olarak nitelendirdi. Halk Meclisi, Tarım, Gıda ve Ormancılık Komisyonu Başkanı Yavor Geçef ise Nova TV'ye yaptığı açıklamada 2026 bütçesinin daha önce gerçekleştirilen harcamaları yansıttığını yineledi. BTA'nın haberine göre Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yürütülen ortak girişim kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren Bulgaristan

0: Yunanistan'ın Karadeniz kıyılarında ek sağlık ekipleri ve ambulansların görevlendirileceğini açıkladı. Böylece turist yoğunluğunun en yüksek seviyeye ulaştığı yaz sezonunda sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim sağlanacak. Görevlendirilecek ek ekipler bölgedeki sağlık çalışanlarına destek verecek. Turizm Bakanı Dr. İlin Dimitrov, turistlerin sağlık ve güvenliğinin sağlanması en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor ifadelerini kullandı. Doğu Rodoplar, amblem niteliği taşıyan Yerler adlı yeni belgesel fotoğraf dizisine dahil edilen Avrupa'nın en önemli 5 yerinden biridir. Fotoğraf dizisi, Avrupa Birliği üyesi devletlerde hasar görmüş olan ekosistemlerinin durumunun iyileştirilmesini hedefleyen Doğa Yenile inisiyatifin bir parçasıdır. Avusturya, İrlanda, Portekiz ve İspanya'dan yaşam döngüsü hikayeleriyle birlikte Bulgaristan, çevre örgütleri, bilim ve yerel topluluklar el ele olunca tabiatın yenilenmesinin mümkün olduğunun en etkileyici örneklerinden biridir. Bulgaristan'ın sunduğu hikayelerin merkezinde Avrupa'da en başarılı çevreci uğraşlarından birinin sembolü olan akbaba kuşları yer almaktadır. Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği tarafından büyük sayıda ulusal ve uluslararası paydaş örgütlerle birlikte yürütülen çalışmalar sonucu beyaz başlı akbaba, Mısır akbabası ile kara akbaba Doğu Rodoplar semasında yeniden uçmaktadır. Günümüzde Doğu Rodoplar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin başarı ile yenilenmesi konusunda uluslararası çapta örnek gösterilmektedir. Bu durum bölgeyi Avrupa'nın tabiatın ihya edilmesi yönündeki başarılarını tanıtmak için seçilen emblematik yerlerden biri haline getiriyor. Ve hava durumu. Salı günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 15 ila 21 derece arasında değişirken Sofya'da 16 derece olacak. Öğleden sonra ülkenin doğusunda ve dağlık kesimlerde kısa süreli yağmur yağışları görülecek. Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36 derece arasında değişirken başkentte 31 derece olacak. Karadeniz bölgesinde hava güneşli olacak. Öğleden sonra kuzeyde kısa süreli yağmur yağışı görülecek. Kuzey, kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 30 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 21-23 derece olacak. Dağlarda öğleden önce güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra batı kesimlerde kısa süreli yağmur görülecek. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 26, 2000 metrelerde 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Vlado Trençev ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da merhabalar. Önümüzdeki dakikalarda ilk olarak ele alacağımız konu Silistra Devlet Hastanesi'nde 4 bölümün geçici olarak kapatılmasının ardından Sağlık Bakanı Katya İfkova hastaneyi ziyaret etmesi olacak. Krizin maaşlardan değil, yönetim sorunları ve iş organizasyonundaki aksaklıklardan kaynaklandığını belirten bakan, bölümlerin yeniden açılması için doktorlarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. İkinci konumuz ise Haskova'daki tarım üreticilerinin protestosu olacak. Haskova'da tarım üreticileri düşük alım fiyatları ve düzensiz ithalatı protesto etmek için Ruse-Makaza yolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Zarar ettikleri belirten çiftçiler adil fiyat ve ithal denetimini talep ederek eylemlerini sürdürebilecekleri uyarısında bulundu. Detaylar bir şarkı arasından hemen sonra. Hiçbir yere ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, Silistra'daki Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi'nin çocuk sağlığı, nöroloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları bölümlerinin faaliyetine geçici olarak ara verilmesi üzerine Sağlık Bakanı Katya İfkova, Cuma günü sağlık kuruluşunu ziyaret etti. Sağlık ekipleriyle yaptığı görüşmelerin ardından konuşan Bakan İfkova, asıl sorunun maaşlar değil, kişiler arasındaki ihtilaflar ve iş organizasyonunda olduğu açıklamasını yaptı. Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın aktardığı bilgiye göre, Silistra Hastanesi'ndeki krize çözüm getirilmesi için devlet aktif rol üstleniyor. Bakan İfkova'ya Ulusal Sağlık Sigorta Kasası Başkan Yardımcısı Asen Mecidiyev, Silistra Bölge Sağlık Müfettişi Müdürü, Vali ve Müdürler Kurulu Devlet Temsilcisi eşlik ettiler. Ziyaretin esas amacı, işten ayrılan doktorlarla görüşmelerin yapılması ve kapatılan bölümlerin yeniden açılması için imkanların aranması oldu. Yürütüm müdürünün yönetim sözleşmesinde sağlık kadrosu sağlamakla yükümlü olduğu

0: olduğu belirtilmektedir. Anlaşılan bu yükümlülük yerine getirilmedi. Çocuk sağlığı uzmanları, bölümdeki organizasyonun değişmesi durumunda işe dönmeye hazır. Hemşireler çalışmak istiyor. Umarım daha önümüzdeki hafta sözleşmelerin imzalanmasının ardından bölüm yeniden hastalara açılacaktır diye konuştu Sağlık Bakanı. Hastanenin yürütüm müdürü Dr. Vasil Slavov'un toplantıya katılmamasından dolayı oluşan kriz sorumluluğunun kimin tarafından üstlenileceği sorusu üzerine Sağlık Bakanı İfkova şöyle konuştu.
1: Doktor Slavov, dokoktur zbrah.
0: Doktor Slavov'un izinde mi yoksa iş seyahatinde mi olduğunu bilmiyorum. Fakat yönetim sözleşmesinde açıkça belirtildiği üzere sağlık kuruluşunun tıbbi yardım sağlaması için sağlık kadrosu sağlama yükümlülüğü yürütüm müdürüne ait olmaktadır dedi. Silistra Devlet Hastanesi'ndeki problemler bölümlerin kapatılması ile bitmiyor. Sağlık Bakanı ziyareti sırasında yeni acil yardım bölümünün inşası ile ilgili durumu inceledi. Daha 2021 yılının Ağustos ayında ilk kazı yapılarak sembolik bir start verilen proje kapsamında açılmış inşaat alanı 600 metrekarenin üzerinde olan iki katlı binanın kurulması planlanıyordu. Projeye yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 900 bin lira finansman tahsis edildi. O sırada kaba inşaatın 2021 yılının sonuna kadar tamamlanması, yeni binanın ise artık 20 yıldır acil tıbbi yardım merkezinde yer alan bölümün yerine geçmesi bekleniyordu. 5 yıl sonra inşaat hala temel aşamasında duruyor. Sağlık Bakanı İfkova, devletin gerekli finansmanını sağlamasına rağmen projenin yerel düzeyde organizasyon eksikliğinden dolayı gerçeğe dönüşmediğini öne sürdü. Katya İfkova, kapatılan 4 bölümün bir an önce açılması için Sağlık Bakanlığı'nın tıp uzmanları ile görüşmelerini sürdüreceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapor, Devlet Mali Teftiş Ajansı ve savcılığa intikal ettirildi.

0: Değerli dinleyiciler, Haskova'da tarım üreticileri düşük alım fiyatları ve üçüncü ülkelerden yapılan ve onlara göre düzensiz olan ithalatı protesto etmek üzere pazar günü Ruse Makaza yolunun Haskova'ya bağlı Konuş Köyü yakınındaki bölümünü kısa süreliğine kapattı. Şu an kornişon alım fiyatının 50-60 avro sent olduğundan şikayet eden sebze üreticileri bu fiyatın yaptıkları harcamaları karşılamak için bile yetersiz olup kendilerini iflasa mahkum ettiğini öne sürdü. Yunanistan'la Makaza sınır geçişine giden yolun kapatılmasını, kısa süreliğine olsa da deniz tatili için Yunanistan'a giden ve dönen araç trafiğinden dolayı uzun araç sıralarının oluşmasına sebep oldu. Protesto eden çiftçiler sebep verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dilemek için beklemek zorunda kalan sürücülere salatalık ve biber paketleri dağıttı. Protesto eylemine katılan Konuş Köyü'nden Mitko Dermenciyev ve Rumen Rosenov, Benere muhabiri Jivka Todorova'ya şöyle konuştu. En azından bizi duysunlar. İthalatın durmasını ve normal alım fiyatlarının uygulanmasını istiyoruz. Şu an birinci kalite kornişonlar 50-60 avro sentten alınıyor. İkinci kalite ise alınmıyor bile. Hayvanlara atıyoruz dediler. Protestoya katılanlar sebze üretimi geçim kaynağı olduğu ve geçinmek için satıştan elde ettikleri paraya muhtaç oldukları için seslerine kulak verilmezse eğer eylem yapmaya devam edeceklerini belirtti. 5 dönümde kornişon ve 15 dönümde biber yetiştiriciliği yapan Alexander Angelov, yakıt, gübre, zirai ilaç ve işçilik maliyeti arttığı için yaptığı hesabın tutmadığını ve işçilik ücretini ödeyince elde bir şey kalmadığını paylaştı. Bütün ailesi geçimini sebze yetiştiriciliği yaparak geçinen Ekaterina Simeonova da aynen köydeşleri gibi şikayetçi.
1: Погледнете, това е първо качество и се хвърля. До миналия ден на 50 цента това е срамота. Една лимонада.
0: Birinci kalite kornişonlarımızın 50-60 sent karşılığı alınması, bir limonata fiyatının ise 1 avro olması utanç vericidir. 12 bin yatırdım, 1000 avro bile kazanamam. Bu yıl tamamen battık sözlerini kullandı. Adil alım fiyatlarında ısrar eden çiftçiler, Kuzey Makedonya ve Türkiye'den düzensiz ithalata son verilmezse eğer makaza yolunu daha uzun süreliğine kapatacaklarına dair uyardılar.

0: Değerli dinleyiciler, böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmına geçtik bile ve bu bölüme özel bir selamlama mesajıyla başlıyoruz. Geçtiğimiz cuma akşamı kına ve cumartesi günü düğün olacak şekilde Roen'e bağlı Tırnak'ta çok güzel bir düğün gerçekleşti. Gelin Özlem ve damat Aycan'a ömür boyu mutluluk ve huzur diliyoruz. Damat Bey Tırnak'tan, dünyalar güzeli gelin hanım ise Kayrak Mahalle'den, yani Dobromir'den ve Dobromir demişken bir selamlama isteğini hemen yerine getiriyoruz. Oradan bizi dinleyenler var ve şimdi onları selamlayalım. Sevdiye, eşi Hasan, güler yüzlü kızı Sevdiye, damadı Sevdali, Zeynep, eşi Mehmet, Emne, eşi Mustafa, Hilmiye, eşi Veysel, Ayşe, eşi Mehmet'i sıradaki aslında ilk türkümüzle selamlıyoruz ve bizi dinlemeye devam edin diyoruz. Sizler için seçtiğimiz türkümüz ise Hasan Rodoplu'dan gelecek, Kayrak Mahalle içlerinde.

0: ilk türkümüzün hemen ardından ilk dinleyicimizi alalım. İyi günler. Alo. İyi günler. Alo. İyi günler. Alo, buyurun. Sesiniz geliyor. Sizi tanıyalım.
1: Tamam. Baştan mı başlattırayım?
0: Evet, lütfen baştan. İsminizi alalım, sizi tanıyalım.
1: Sayın Sofer Radyosu. Ben Silistra'nın Çernolik köyünden Aşık Bir Çakmak.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Bugün eşim Şerife'nin doğum günü var. Onu bir şarkıyla selamlamak istiyorum. Bu anda Deli Orman grubundan tüm sanatçı arkadaşlarıma gelsin bu şarkı.
0: Evet, türkümüz gelecek. Sıradaki türkümüz sizler için. Eşinize neler neler dilemek istersiniz?
1: Uzun ömürler dilerim. Hep bana güzel baksın Töbüle.
0: Tabii siz de ona, değil mi? Bu hayal
1: ben
0: karşılıklı.
1: Ben bir şarkı söyleyebilir mi?
0: Tabii, biz çok mutlu oluruz. Buyurun söyleyin.
1: Oldu.

Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ettik. Tekrar eşinizin doğum gününü kutluyoruz. Çok güzel, rengarenk oldu programımız. Selamlar, sevgiler sizlere gönderiyoruz. Evet, böyle müzikli, yani dinleyicilerimiz bizim rengarenk, sağ olun, teşekkür ettik. Ömer'in mesajıyla devam ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperih Belediyesi'ne bağlı Staros Elişte'den Ömer Gafur. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah iyilik versin. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, köyden Nurşen yengemin, Cengiz abimin, Günaydın abimin, İlham abinin, Sofya'da tanıştığım Erdin Süleyman abinin, Yonkova'dan Hava Hüseyin ablamın ve Belenti'den Kubakların Ali abimin doğum günleri. 28'i Salı köyden Samet abimin doğum günü ve Meral Bülentova arkadaşımın evlilik yıl dönümü. 30'u Perşembe Ludogorti'den Sevgin Naborum'un çocuğunun doğum günü. 31'i Cuma Bodayva'dan Semra Organ ablamın doğum günü. 1 Ağustos Cumartesi köyden Özcan arkadaşım ile Yonkova'dan Hüseyin Çelik dayımın doğum günleri. 2 Ağustos Pazar köyden Mehmet Niksan abimin, Tamer Septan arkadaşımın doğum günleri, köyden Murat Gürses arkadaşım ile eşi Nesrin'in ve Todorovo'dan Müjgen Hoca'nın evlilik yıl dönümleri. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin ve ne muradınız varsa versin. Nice senelere, sıradaki türkü onlara ve İsperih'te tüm taksicilere gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun demiş Ömer Bey. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Tüm bizler de bu kişileri şimdi sıradaki türkümüzde selamlıyor olacağız. Varamam yollarına yorgunum yârim, incecik kollarına vurgunum yârim diyecek Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi.

0: Bu güzel türkümüzün ardından diğer dinleyicimizi hemen aldık. İyi günler.
1: Alo, iyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun, sizden yalım.
1: Ben Bestüveni'den Nazmiye, sizin devamlı dinleyicinizim.
0: Ne güzel Nazmiye Hanım. Buyurun.
1: Ben aramadım sizi. Cumartesi torunumun doğum günü vardı. 1 yaşında oldu Arsen.
0: Aksen.
1: Arsen.
0: Evet.
1: Onu selamlamak isteriz.
0: Evet.
1: Ona sağlık, mutluluk, bütün güzel şeyler uşan taşlasın, güzelliklerle. Güzel insan olsun, çalışkan olsun, okumuş olsun.
0: Amin inşallah.
1: Kızımın da torunum Duygu'nun da vardı 2 gün daha önce ondan. Ona da sağlık, mutluluk dileriz. Ona da başarı, 13 yaşında oldu o da. O da çalışkan talebe, ta devamını da dileriz. Dedesi Osman, ben Nazmiye annesi. Arsen'in de annesi Nisel, babası İbrahim. Dedesi Osman, ben, selamlı yeri sonu bir türküyle, nasıl sıradaki türküyle. Sizi de çok çok çok seviyorum. Devamını dinleyelim. Sabah, öğlen, akşam işim de olsa hadi benimle.
0: Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun diyoruz. Sıradaki türkümüz başta sizin için gelecek Nazmiye Hanım ve ardından torunlarınız için. Siz onlara sağlık, güzel dileklerde bulundunuz. Biz de size, eşinize sağlık diliyoruz ve daha torunlarınızla birlikte nice nice doğum günleri kutlayın inşallah. Huzur diliyoruz, sağlık diliyoruz. Upuzun ömür diliyoruz. Mesajlara devam etmeden önce diğer dinleyicimiz bağlandı bile, aldık hemen. İyi günler. Alo.
2: İyi günler.
0: İyi günler. Buyurun.
2: Ben Sofya Radyosu'nun ekibini selamlamak istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizden yalan.
2: Dulva Belediyesi'nin Rızdil Köyü'nden Ayşegül Necip.
0: Buyurun Ayşegül Hanım.
2: Bugün doğum günü var. Şerife Hanım'ın, benim çok dostum Çernolik'ten. İstiyorum onu da selamlama ve tüm beni sevenlere gelsin. Kendi sesimle yani kısaca bir türkü.
0: Evet.
2: Olur mu yani?
0: Çok şey, çok kısaca, çünkü dinleyicimiz var hatta.
2: Oldu.
0: Evet, buyurun. Dinliyoruz.
2: Haydi. Kaçırayım mı?

0: Çok teşekkür ettik Ayşegül Hanım'a. Bugün gerçekten çok şanslıyız. Çünkü böyle canlı performanslar ancak lüks restoranlarda olur. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Dinleyicimizi hemen aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bediye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba, buyurun.
1: Bugünkü sıradaki türküyle Zaritsa'dan Nebahat ablanın oğlu Ayhan'ın geçmiş doğum gününü kutlamak istiyorum. Aynı türkü ona gelsin ve eşi Nalan'a, bir de kız çocukları var onların ama ismini bilmiyorum. Anası Nebahat'a gelsin türkü. Benden sizlere çok çok selamlar, sevgiler, saygılar, kucaklar dolusu selamlar Gülüm. Bu kadar.
0: Teşekkür ettik Muazzez Hanım'a. Livino'dan bizi aradı. Selamlar, sevgiler bizden de. Sıradaki türkümüz onun için ve selamladıkları için gelecek. Hatice Recep Cuma günü yazdı bize. Merhaba radyo çalışanları. Ben Hatice Visokapulyana'dan. Bugün Şevki Hanım'ın doğum gününü kutluyorum. Ona sağ sağlamlık, işlerinde başarılar diliyorum. Güzel bir şarkıyla selamlayın. Ben Hatice, torunum Mete, kızım Fatma ve Ayşe ablam. Teşekkür ettik Şevki Çakır adına da güzel dilekleriniz için. Selamlar. Sevgiler bizden. Aynur Şevket bize yazdı. Merhaba sevgili radyo çalışanları. Ben bugün komşularım Aleyna ve Aslı'yı selamlamak istiyorum. Kendileri çok başarılı iki genç kızımız. Okullarını tam teşekkürle bitirdiler ve artık 10. sınıf oldular. Kendilerine başarılar dilerim. Biz de tebrik ettik Aleyna ve Aslı'yı ve bu şekilde tam teşekkürlü liseyi tamamlayıp üniversitede başarılarının devam edeceğine eminiz. Dinleyicimiz var, hemen aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bediye Hanım.
0: Hoş geldiniz Vesile Hanım.
1: Bugün programlar harika. Türkü aramayacağınız balık.
0: Evet, çok şanslıyız. Çok,
1: çok beğendim evet. Ben bugün sizin aracılığınızla Bortçı'da dün düğündeydim. Akrabalarım sayılı eşimin tarafından. Gençlere mutluluklar dilerim. Onlar bile sevgili Bortçı'da dün düğündeydik.
0: Evet.
1: Ve sıradaki türkü gençlere gitsin. Bortçı'dan dün hani düğünleri vardı.
0: Gitsin. Evet.
1: Bütün beni tanıyanlara isim saymayacağım.
0: Evet, teşekkür ettik evet. Vesile Hanım.
1: Bir de baba nerede kaldı? Hayır abi yok, kaybetti, telefonunu kaybetmiş diye duyduk. Yani nasıl ulaştın bize, selamlar orayın da. Çereşe'ye de.
0: Teşekkür ettik Vesile Hanım. Selamlar, sevgiler gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun Osman Bey.
2: Ben isterim beğenileri karısı. Saatlere da. Canazı nasıl?

0: Yine bir kere nasıl?
1: Tamam oldu. Osman Bey selamlayacağız. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Ve hadi hemen türkümüzü dinleyelim. Sıdıka Ahmet söylesin. Kunduram kaya kaya indim zilli odaya.

sanırım son mesajımız olacak. Selviye Müminova yazdı. Gününüz aydın, neşeniz bol olsun. Her şeyden önce sağlıklı olmanızı dilerim sevgili radyo sunucularımız. Kolay gelsin. Biz günde 3 kez sizinleyiz ve seve seve heyecanla bekleyip dinliyoruz. Bugünkü yazmamın nedeni 26 Temmuz eşim İslam'ın doğum günüydü. 70 yaşında oldu. Rabbime şükürler olsun bana onu nasip kısmet ettiğine. Sıradaki türküyle onu selamlamak istiyorum ve şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Benim hayatım onunla güzel, acısıyla tatlısıyla, sevgiler, saygılar, selamlar. Ne güzel eşinizle böyle daha nice upuzun yıllar diliyoruz Selviye Hanım. İslam Bey, size sağlık diliyoruz ve böyle hep birbiriniz için şükredin diyoruz ve huzurunuzdan Raziye Fazlı'nın söylediği Bahçe Gülsüz Olur Mu türküsüyle ayrılıyoruz. Ekip adına editör koltuğunda Tanya Vlagova, teknik yapımda Kristina Petkova ve ben Bedriye Halis adına sağlıklı, uzun, güzel bir gün diliyoruz. Gülümsemeyle kalın.